Lapaka bagi munuele. Yes. Onali, onali, onali, onali. Uem bakapa. Uem bakapa. Oh, oh, barare.